بریا کو ترک ببن دولت حال وان خراب بو دوست وان نما بو دیسا غازی و هوا را خود برون کردا وانی دوتن Biz yüzyıllarca beraber yaşamış kardeş halklarız. Şu an ülke ateş altında ve özgürlüğümüz paramparçadır. Türk-Kürt birlikte hareket edersek kurtulabiliriz. Sonra bir Anadolu Cumhuriyeti çatısında kardeşçe paylaşmaya hazırız. Tefkabat kırın, komar şimbu, ubbere brayme vanigotun. Tek dil, tek ülke, tek halk ve tek bayrak. Ya yahu kardeş bu yanlıştır diyenin sonu? Elbette ceza, hapis, işkence, sürgün ve ölüm. Kardeş halk bu hale mi düşürülmeliydi be? Yeter artık, nice güzellikleri ölümlere verdik. Gel be,